kaçalarak ak gece ders soğuk uyan ucumin trigasını İslam'a bak oyna.